Yetmentöbede Nusup degen kişi toy verip toyga bir top ırçılar gelet. Oşonun içinde anjiyan taraptan gelgen Karamusa degen jaşakın arkalık karıya Naken degen akındı kaptap koyu beret. Naken bolsa jaşı 60'tan aşıp kalgan, oğuzunda tişi jok, oñjak közünün kichine jazdımırak körgön kişi eken. Bu seni alı geçe türüy jürgön kanday bala ketsin dep jaşakın Karamusa karıya Naken'di kaptap.